FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar, artık geç oldu. Çıksan neye yarar, artık geç oldu.
1: Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toyberen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma.

0: profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25.

0: tünel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25.
1: Fırada çiftçinin yanında 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
4: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
6: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun, hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık, of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini. Tutku FM. Burası Tutku FM. Artık herkes Tutku FM dinliyor. Tutku FM.
7: Kaptan Aykut yayında.
6: Kim tutkusu? Aşıksan dinlersin. Efkarlıysan dinlersin.

Efendim merkezlere kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Öncelikle hayırlı cumalarınız olsun efendim. Rabbim bütün ibadetlerinizi, yapmış olduğunuz dualarınızı kabul eylesin efendim. Cuma günündeyiz. 12 Haziran günlerden tarihlerden 12 Haziran 2026 günlerden cuma, 13.55 yaptık. Türkiye'nin ortak saatlerini. Tutku FM Türkiye'de Kaptan Aykut yayında olmaya başladı efendim. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Arabesk fantazi taverna şarkılarla, ufak da hareketli şarkılarla bugün yolculuğumuza devam edeceğiz efendim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sehir halinde bizlere kulak veren bütün Tutku FM dinleyicilerimize hoş geldiniz. Kulağınızın pasını silmeye geldik. İstenilen şarkılara nacizane elimizden geldiğince yer vermeye geldik. Sizlerin de huzurlarında güzel şarkılara ve özel şarkılara yer vermek adına Kaptan Aykut yayında.

0: Bize. Hoş geldiniz. Kulağınızın pasını silmeye geldik. İstenilen şarkılara nacizane elimizden geldiğince yer vermeye geldik. Sizlerin de huzurlarında güzel şarkılara ve özel şarkılara yer vermek adına Kaptan Aykut yayında.
1: Kaptan Aykut.

0: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi Mersinli Ciğerci Apo.
1: Samsun bizi dinliyor.
2: Tutku FM 105.

0: aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Efendim, en güzel şarkılarla, babalar resitaliyle, ablalar resitaliyle yapacağız birazdan. Devam ediyoruz efendim en güzel şarkılarla. Evet, Aykut hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Türkan abla gidecek, onun için bir şarkı çalarsan çok sevinirim demiş. Bilge mesajını göndermiş. Teşekkür ediyoruz Bilge, hoş geldin sen de. Sevgili Türkan ablaya da en güzel şarkıları gönderelim. Vallahi gideceğinden ötürü güzel bir şarkı göndereceğim. Utanmasan karşında ağlarım şimdi. Cengiz Baba gelsin. Alemdeki tüm damarcılar bu sese kulak versin. Damarsa damar, işte o kadar. Yalanlara dolanlara, kapanmayan yaralara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara. Damardan değil, atar damardan.
2: Kaptan Aykut yayında.

Güzel bir şarkıydı, gönderdik. Evet, devam ediyoruz efendim. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp hattı. Güzel ve özel şarkılara yer vermeye devam ederken Samsun'umuzun en güçlü radyo frekansında Tutku FM 105'te yayınımız devam ediyor değerli dostlar. İmparator'la devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıyla, gerçekten dillere destan bir şarkısıyla bu şarkıyı da gönderelim dinleyicilerimize. Seni diyor sevmekten diyor başka ne yaptım? Namert olayım diyor. Vay vay. Türkan ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ameliyat olacakmış. Allah şifalar versin. En güzel şarkılar ona gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar da Bilge sana gelsin. Güzel şarkıyı da sana değil de sonraki şarkıları sana göndereyim. Bilge ve bütün dostları için gelsin. Devam ediyoruz efendim.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
5: Toptan

Böyle bir şarkı yeryüzüne daha gelmeyecek, gelmeyecek de gelmemiştir de. Benim kızım bunu ezbere biliyor bu şarkıyı. Gerçekten. Eşref Tek de bitti. Biz ne dizi izleyeceğiz biz daha ya? Vallahi. Şu anda o önüme geldi de Instagram'dan. Evet, devam ediyoruz efendim en güzel şarkılarla. Vallahi bugün Türkan ablanın günü galiba. Türkancığım. Bir makas alırım ama ha. Kaptanım kolay gelsin. Ömür Eşici ben, sıradaki şarkı. Abim Savaş Başa ve sana hediye ediyorum. Allah'a emanet demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ömür abi eyvallah. Güzel ve özel şarkılar sana gelsin. İyi yayınlar Aykut Bey, ben Oya demiş. Hoş geldiniz sizler de. Türkan ablanın hayırlısıyla gitmesini, gelmesini diliyorum. Tüm şarkılar ona gelsin demiş. Bergen abla gelecek şimdi. Ona armağan olsun. Bilge sana da gelsin şarkı. Güzel ve özel şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. DM yoluyla da Kaptan Aykut yayında Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Güzel ve özel şarkıları oradan da bizlere yazabilirsiniz efendim. Tekrardan hayırlı cumalarınız olsun. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan, Tutku FM'i 105 frekansını yeni yeni keşfeden dinleyicilerimiz varsa da onlara da hoş geldiniz. Dikkat, bağımlılık yapar kardeşim.

ömrümü diyor verdim de diyor sana. Ne oldu sanki? Fazla değer. Fazla değer vermeyeceksin kardeşim. Her şeyi olduğuna, oluruna bırakacaksın. Yürürüne bırakacaksın, akışına bırakacaksın. Kime, şahsım adına söylüyorum, kime değer verdiysem başımın üstünde her zaman yeri oldu ama beni de perme perişan ettiler. Herkese haddinden fazla değer verirsen soy tarıyı kral edersin. Başına tac ettiklerin seni bir gün yerin dibine sokarlarsa hiç şaşma. Ben bunu her zaman gördüm. Eskilerle devam ediyoruz değerli dostlar. Birazdan yine bu yeni arabesk şarkıcılar var ya, hani Tuğba Başaran falan. Bu tarz şarkılara da birazdan yer vereceğiz. Ablalar Restalinde birazdan bitireceğiz. Sibel Can konuğumuz olsun. Bilge Meselem şarkısını istemişti. Birazdan yer vereceğiz. Babam Üstüm iki sefer çaldık çünkü. Hemen Babam Üstüme yer vermek istemedim. Evet, devam ediyoruz efendim. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram'dan da bana ulaşabilmeniz için Kaptan Aykut yayında birleşik bir şekilde yazıp DM yoluyla da mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz değerli dostlar.

0: Evet, şimdi kafamıza göre şarkılarla devam edeceğiz. Babalar ve ablalar restelini bıraktık, bitiriyoruz şimdi. Sibel Can ablamızla da ablalar restelini de inşallah bitirdik. Devam ediyoruz şimdi. Arıcan Arık gelsin, şöyle Ankara'ya doğru gidelim. Allah Allah, Allah Allah.
1: Başımda
0: vay vay vay. Benden, beni seven, bana değer veren bütün Tutku FM dinleyicilerimize gelsin bu şarkı. Özellikle benden size armağan olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Aykut'um iyi yayınlar. Kardeşim, ben Bahri Yıldırım. Kardeşim nasılsın? Hoş geldin yayınıma. Şu anda kardeşim Mücahit Ayaz ile birlikte seni dinliyoruz. Senden Yaren Doğan'dan Gönül Yaram şarkısını rica ediyoruz. Şu şey mi? Ey benim gönül yaram, ey benim gözü karam. O şarkıysa başka bir sanatçıdan göndereyim sana. Daha da deli, daha da vahşet bir şekilde söylüyor. Haberin olsun. Evet. Bahri Yıldırım kardeşime ve yanında bulunan Mücahit Ayaz kardeşimize şarkılarımızı nacizane gönderelim. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni iştirak eden, yeni yeni dinleyen dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Hayırlı cumalarınız olsun efendim. Çok güzel bir şarkı geliyor. Etme.

0: Değişikliğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
4: Kaptan Aykut.

0: Bir konuğumuz bizleri dinliyor. Ali abi eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Kardeşim ben Serdar, sıradaki şarkı Biricik Eşim Aslı için armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Bizleri dinleyen bütün dostlara, bütün tutkuculara gelsin şimdiki Serkan Nişancı çalışması. Eller üzer seni dayanamazsın. Vay vay, bu şarkıyı da gönderelim dinleyicilerimize. Haydi bakalım.
1: Kaptan Aykut.

yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, sevdiğim, unutmadım, unutmadım seni.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Cimera Renk Kat Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin Cimer'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Abi yapıyor ya. Bu kader var ya. Şimdi Halil Taşkın'la Kader'in düetiydi bu şarkı. Kader abla yemin ediyorum yani şarkının hakkını vermiş. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Tabii Halil abi de güzel söylemiş. Bunları ben şahsi olarak tanıdığım için böyle abi abla diyorum. İşleri güçleri rast gelsin. Evet devam ediyoruz efendim. 0542 744 65 55. Radyomuzun WhatsApp hattı. Bu yönden bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 15.08 yaptık saatlerimizi. Tülay Maciran'la devam edeceğiz. Kaptan Aykut yayında. Instagram adresimden bana DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı DM yoluyla da gönderebilirsiniz. Evet. Şarkım sizlerle olsun. Sonrasında Bayram Şampınar diyeceğiz. Bayro Şampınar. Sonrasında 15 reklamları ardından buralarda olacağız değerli dostlar.

0: Samsun bizi dinliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Evlerinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Dedik ya radyonun yayının başında damardan değil harbiden atar damardan şarkılar çalacağız diye. Biraz leşin de leşini çaldık. Damarcılara, atar damarcılara gönderdik şarkımızı. Devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan bizlere, yeni yeni iştirak eden, yeni yeni dinleyen dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yemin ediyorum dehşet bir şarkıydı. Tüylerimin diken diken olduğu bir şarkıydı. Gönderdik efendim. Şimdi piyanist Neco'dan geldi. Evet, Neco'yu da bilen bilir zaten. Antalya'nın gülü. Devam edelim efendim. Uğur kardeşim. Vay vay vay vay. Uğur kardeşimle Bora kardeşim. Selam olsun. Lastikçilerin gülü Bora'yla sevgili Uğur kardeşime kucak dolusu selamlarımı ileteyim. En güzel şarkılar onlara gelsin. Canınızı yerim. Biri jant takıyor, biri jant boyuyor. Boyamadan önce mi takıyorsunuz yoksa boyadıktan sonra mı takıyorsunuz? Selam olsun Bora kardeşime. Ayrıyetten Uğur kardeşime. Bu güzel şarkı da ona gelsin. Onlara. Deli Rüzgar diyeceğiz. Hüzün ablamızdan gelecek. Aç sesi kardeşim.

0: kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal, yoksa sevgin mi anlamadım? Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan, sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katili. Sevgi
1: kaptan.

0: Doğru frekanstasınız. Doğru frekanstasınız. 105.0 Tutku FM.
1: Tutku FM 105.0.
2: Toptan Aykut yayında.
1: Her şey yolunda.

Çok güzel bir Ahmet Kaya çalışmasıydı, gönderdik. Efendim cuma günündeyiz, tekrardan cumanız mübarek olsun. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerim, sizler de hoş geldiniz. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken Ahmet Kaya'yı da gönderdik ve akabinde Metin Işık'la devam edeceğiz. Selamlar, hayırlı yayınlar kaptan. Milli takımımız için başarılar diliyorum. Milli marşı çalar mısın bir tane demiş. Valla marş çalamıyoruz ki ben yayınımda çalmıyorum. Sıradaki şarkıları sana gönderelim Hüseyin abi. Eyvallah, işin rast gitsin. Bu şarkı sana gelsin o zaman. Birazdan veda için buralarda olacağız. Şarkımızı dinleyelim. Reklamlar var. Reklamlardan sonrasında da kapanış için vedamızı gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir Metin Baba çalışması. Yemin ediyorum var ya. Biraz daha sesi açın. Biraz daha. Ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımız. Emniyet kemerleri takılı. Gözler yolda, kulaklar bizde. Volümler biraz daha açık olsun. Müşterileriniz öyle kısık kısık seslerle müzik dinlemesin ya. Vallahi. Selam olsun bütün müşterilerinize. Bütün Dolmuş camiasına selam olsun.

0: Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
2: Kaptan, bekleme yapma. Damara devam et.

15.50 Türkiye'nin ortak saatleri. Evet, akşama yaklaşıyoruz. Daha çok var aslında. Bizler de gece vardiyasında çalışıyoruz. Gündüzde yayına geldik. Böyle dinleyicilerimize bir nebze de olsun sevdiğimiz şarkıları sizlere de dinletmek. Sizlerin de bir nebze de olsun sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı iletmek adına frekans başında olduk, radyo başında olduk. Evet, geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Suç ile ihsan eylediysek affınıza sığınıyorum. Canlı yayın biliyorsunuz. Dilimiz dönmeyebiliyor, yüreğimiz el vermeyebiliyor. Biz konuşmadık fazla, şarkılar konuştu. İçimdeki şarkıları döktüm biraz da olsa bugün. Memnun kaldıysanız ne mutlu bana. Dinleyen dinleyemeyen herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı cumalarınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku ile

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Başancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Eski FM 105, duyguların frekansı. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor. Cuma gecesinde ve radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün teknik bakım vardı istasyonda, yanımızı çok az bir süre kesebildik. Fazla uzun sürmemesi için gayret gösterdik, dolayısıyla teknik bakımlar bitti. Ayrıca haberlerde bir değişim olduğu için güncellenmedi haberler. O yüzden haberleri birkaç gün devre dışı bırakıp eski haber giriyor çünkü. O yüzden kusura bakmayın. Program değişiklikten dolayı onu da düzelteceğiz, güncelleyeceğiz ve dolayısıyla az sonra da mesajlarınıza 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vereceğiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz.

Yener Arda Rengin'e, dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den ve amcalarından sevgi dolu selamlar. Seni çok seviyoruz. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Ailen olarak her zaman yanındayız. Sevgilerimize Arda Rengin'e armağan olsun diyorlar. Dedesi Mahmut Rengin'den ve babaannesi Necla Rengin'den armağan oluyor.

Evet, mesajınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Arda Rengin'e. Dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den ve amcalarından sevgi dolu selamlar. Seni çok seviyoruz. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Ailen olarak her zaman yanındayız. Sevgilerimizle Arda Rengin'e, dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den armağan oluyor.

sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi Yayınlar A20 koğuşunda olan Salih Mert Keskin Soy için dualarım seninle en kısa zamanda aydınlığa kavuşman dileklerimle, inşallah seni ve koğuş arkadaşlarını Allah kurtarsın diyorum. Mert, kendini bırakma, başaracaksın çünkü içindeki ışık etrafındaki karanlıktan daha güçlü. Seni bekleyen Arman Aro diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Soruma Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Hatice ben. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Hatice'den. İyi yayınlar Samsun'dan Fatih Eker. Samsun tehditli abir koşuna yatan sevgili Rabia'ma her gece seni özleyerek uyuyorum. Her sabah seni daha çok severek uyanıyorum. Sen benim en güzel duamsın. Rabia'm seni seviyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalıyor. Fatih Eker içinde giriyor.

İYN'den A1 koğuşunda bulunan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda bulunan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den biliyorum çok ağır bir durum ama bu son değil. Siz güçlü kaldıkça bu süreci de atlatacağız. Zaman geçecek, şartlar değişecek. Ben hep yanınızdayım. Sizi asla bırakmam, ne kadar içimiz yansa da umut hala var, güzel günleri olan inancımızı kaybetmeyelim. Vurgunun parçası sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

İyi Enar, merhabalar, ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, bizdeyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Bizi kafana takma, her şey yolunda. Tek canımızı sıkan şey senin yokluğun. Yakında o ayrılık da bitecek. Sabırlı ol, güçlü kal. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Çat Kapı parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Sırayla tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Yayınlar A3 Koğuşu'nda bulunan canım kızım Gamze Yelkoğan'a, annesi Emine Gökmen'den canım kızım ben araştırdım. Merak etme, orada da telefon görüşmeleri var. Avukatın şu anda burada yokmuş. Babanın da sana selam var. Orasının yeni yapılmış ve iyi bir yer olduğunu söylediler. Hiç üzülme, sen nereye gidersen git. Ben her zaman yanına gelirim, yeter ki sen iyi ol. Arayabildiğin zaman mutlaka ara. Ben iyiyim, beni merak etme. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Bugünler de geçecek, seni hasretle öpüyorum. Allah'a emanet ol canım kızım diyerek mesajını sonlandırmış. Gamze Yelkoğan'a, annesi Emine Gökmen'den armağan oluyor.

Yener Kapalı C27 koğuşuna yatan Emre Temiz'in oğlu Yamaç Eren Temiz'den "Aslan babam seni çok özledim. Arabamıza seninle gezmeyi özledim. Bana oğlum demeni özledim. Seni çok seviyorum Aslan babam. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Amcalarım Yener Dündar, Onur İhtiyaroğlu, Selim Güven ve Umutcan Baysal'a da selamlar olsun." diyor. Yamaç Eren Temiz'den armağan oluyor.

mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Yener. Babasından Alper Ustabaş'a ve tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için gelsin diyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Ben C12'den Ataken Seco. A6 koğuşunda yatan canım sevgilim kadınım Gamze'ye sesleniyorum. Aşkımız ibadet parçasını sana armağan ediyorum. 1 Temmuz'da özgürlüğümüze ve birbirimize kavuşacağız inşallah. Hiç merak etme Gamze'm diyerek mesajını sonlandırmış. Ataken Seco ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar. Ben AYD Koğuşu'ndan tahliye olan Alihan Coşkun. Teşekkür ediyorum Alihan. Geçmiş olsun. Gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi kapalıda bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeser, Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman'a, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbayağı, Digil Ali, Oğuzhan Kurtağ, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enis Gideloğlu, Recep Cansu, Recep Canasa, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş, Muhammed Edizi, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikan, Volkan Savaş, Furkan Aydın, Furkan Işık, Teksas Ahmet Seçkin, Gerçen Belli, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık, Mirhan Sayalan, Azim Bilgin, Erdal Büyükdağ, Hamdi Çelik, Kerem Çelik Kanat, Salih Çelik Kanat, Talat Gürkan, Sandıkçı ve tüm ayrı koğuşuna armağanındır. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için giriyor.

Yeni saatimiziz 21.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Bizler internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Bir yayınlar can yoldaşım Merven bir gün bizi cezaevinin bu kadar uzun ayıracağını düşünmezdim. Sabırla bekleyen yürek bileri özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Rabbim kavuştursun herkesi, bitsin bu imtihan, bu hasret. Tanıştıran da sensin, sevdiren de sensin, imtihan eden de sensin. En hayırlı ve en güzel şekilde kavuştur Rabbim, incitmeyin sizi seveni. Gün gelir sesini, kokusunu hasret kalırsınız. Aynı benim gibi yukosunun kıymetlisi, iyiyim. Çok teşekkür, bir sıkıntı yok. Pazartesi kargo çıkartacağım. Düllük bacı, yukon seni çok seviyor. Kutupta yaz gibi parçası sana armağan olsun diyor. Merve'm için gelsin diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: İyi yayınlar gönlümden. Kalbimi sabah olmadan parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. İyi ki benimsin. Az sabır, güzel günlerimiz olacak. Nasip olursa seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ediyorum seni diyerek mesajını sonlandırıyor. Gönlümden kalbime gelsin diyor.
1: Tutku FM.

İyi günler. Ben Sinem Karademir. Samsu TTP Kapalı'da C26'da yatmakta olan sevgili nişanlım Selahattin Üstün bugün pastayı ben üfledim. Dileği sen tuttun. Ne mesafe ne zaman sevgimize engel, sabırla sevgiyle bekliyorum. Gözüm yolda, gönlüm sende, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun hayatımın anlamı. Koray Avcı'dan Sen şarkısını armağan ediyorum. Sinem Karademir'den armağan olsun diyor Selahattin Üstün için. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizle de paylaşıyoruz.

Sinem Karademir'den Selahattin Üstün için geldi. Sevenleriyle buluşturduk. Sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor ve hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Samsun Kapalı A16 koğuşundan Sefa Kaplan. Aynı çatı altında kaderleri yaptığımız Durmuş San, İmdat Kayalı, Mehmet Özler, Sercan Yeşilyurt, Batuhan Kumaş'a, Yağız Özbala, Umut Güdüle, Cafer Can, Aslan Başka Koğuşlarda Yatan Osman, Osman Demirtaş'a, Onurcan Güven'e, Anıl Emre, Salih Mucik abilerime, kardeşlerime selam olsun. Biz her şeyi kabullendik, hiçbir şeyi hak etmedik. İstek şarkım Yılan Dağı'na kar yağmış, tüm sevdiklerimize gelsin, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Sefa Kaplan ve sevdikleri için giriyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinden Serkan Bayri, ben Kader Bili yaptım dostlarım. Burak Kola Serkan, saygın ve kabakçıda bulunan Kaan Kola'ya, Bezir Köprü kapalı yatan Burak Kayacan, Serkan Bayrı'dan selam olsun. Yıkıla yıkıla parçası armağan olsun. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayrı, teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, kabak seyretipi kapalı yapmakta olan eşim Caner Çırak. Mevzu sen olduğunda uzayan dikenin bahçesini kuruturum. Bunu biliyorsun, ona göre davran. Gözleri Fettan güzel şarkısı armağan olsun eşim Caner Çırak için diyor.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime?

Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsun Kapalı T tipinde C12 koğuşunda yatmakta olan Başkan Alparslan Onur Kılınç, babam Bayram Yağız için ve bütün C12 koğuşuna gelsin, özgürlük servetiniz olsun. Yunus Yağız'dan armağan olsun diyor Yunus Yağız. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. 11 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Abdul Samet Aydın, seni çok seviyorum canım. Kavuşmak dileğiyle A10 koğuşunda yatmakta olan Harun Can Usu, bütün kardeşin Ali Yavuz, Turay Demirci, Abdullah Sekmen selam olsun. Sevgiler, saygılar, özlem sizedir. Allah'a emanet olun.

Dün yayınlar öncelikle eşim Lütfü Can Elbir için yazıyorum. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Yaşamak ya da ölmek değil, seni özleyip de görememek zor. Sevgilim, seni çok seven eşin Ceylan Elbir'den Unutamam Seni şarkısını sana armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

unutamam. Hüseyin Ay ve güzel yorumlarından bir tanesi Unutamam Seni bizlerle beraber oldu. 21.36 yaptık saatlerimizi ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. İyi yayınlar. A26'da yatan eşim Taner Şahin'e yıllar eskitecek bizi ama ben seni ilk günkü gibi seveceğim. Güçlü ol, bizim için beraber atlatacağız bu zor günleri. Allah büyüktür, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, sıkma sakın canını. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Allah'a emanetsin kocam, eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor denicimiz.

Diğer bir mesajımız Ağamın Sekiz Koğuşu'nda yatan değerli Mustafa Angay. İyisindir umarım. Bir ben iyiyim hayatım, evdeyim, seni çok özledim. Madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimizi. Kal böyle, değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle birlikte. Burustun ellerimi, seni çok seviyorum canımın içi, zakkum. Burustun ellerimiz şarkısı bize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili denicler. İyi yayınlar Ferdi Deniz Erdem, Güngör, İstek Parçası, kuzenleri Ferdi Deniz, Murat Deniz, çok selamlar var. Bugünlerde geçer, sen her zaman iyi ol. Kavak Seyit İpindi, Kapalı'da C7 Koğuşu'na Erdem, Güngör'e armağan olsun. İmgi Akdamar Kader Parçası, Ferdi Deniz Erdem, Güngör için ve sevenler için giriyor.

İyi yayınlar C26 Koğuşu'ndan Kaderi Gürel, değerli kardeşlerim Selahattin Üstün. Doğum günün kutlu olsun can parçam. Selam nice özgür senelere söz vermedik ama elbet bir gün abilerim. Cem Hasan, Hamdi, Samet, Mutlu, Yasin, Ay, Enes, Yavuz'a selam olsun diyor. Kaderi Gürel'den Armağan oluyor. Ya.

21.45 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Alev tercihi 12'de yatmakta olan Can abim, Alparslan abime, Uygar Anıl, Özer, Sercan, Sarıoğlu'na selam olsun. C9'da yatan abim Arif Cem, Alptekin ve A9'da yatan Ferhat'ın Işık kardeşime, Emre Keskin, Bayram Singin, Perdi Çamoğlu'na buradan selam olsun. Aycan Öner'den Öyle Olsun şarkısı armağan olsun diyor Ali Öter'den.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. Seni düşünmeden geçen bir anım bile yok. Yokluğun kalbimde büyük bir özlem bıraksa da sevgim her geçen gün daha büyüyor, daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar bir gün yıkılacak, hasret bitecek ve yeniden birbirimize sarılacağız. O güne kadar seni sevgiyle, sabırla ve umutla bekleyeceğim. Sen benim en güzel bekleyişimsin. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Karayazı parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevinde B15 koğuşunda bulunan Muhammed Oruç Uğur Zont, Hüseyin Uyar, Muhammed Himmetli, Yiğit Kaan Yılmaz, Görkem Gürbüz, Yağız Efe Arabaşı, A15'te yatmakta olan Mehmet Fatih Taş, Kıran Uğur Kaya'dan sokak sokak gezer olmuş parçası, adı Bahtiyar Emirhan Aran'a selam olsun elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar Filiz Toprak canımın canı, görüşü güzelim. Bazı kalpler vardır birbirinden uzakta olsalar da hep yanındaymış gibi hissedersin, sen anladın. İyiyiz, merak etme, tek sıkıntımız sensin Filiz. Yüko kurban olsun sana, Ender Balkır'dan ruhumda sızı parçası sana gelsin, seni çok seviyoruz. Arkadaşların Ayşe, Tuğçe, Bacılar, Betül, Gönül, Kübra, Nilay, Sibel, Ebru ve Funda'ya da selam olsun. İyi geceler canımın canı diyerek mesajını sonlandırmış. Filiz Toprak için geliyor.
1: Tutku FM.

0: ihtiyacın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 22.00 saatlerimiz, yeni saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında Tam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi günler, ben A14 Koğuşu'ndan Alper Usta, başkadar biri yaptım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balıtlı, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalacı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emirhan Kara, Celal Saka, Emin Aktuman'a Can Yoldaş'ın parçasını armağan ediyorum diyor Alper Usta, başı için geliyor.

İyi yayınlar Ayki Koşu'ndan Tansu Kaplan abi. Koşu'nda olan Sedef Yürük'e sesleniyorum. Belli ki kötüye bir şey olmuyorsa kendini kurtaracak her yol mübah. Saymasındanmış, hırsız çaldığını, nankör sevdiğini çabuk harcarmış. İşte şarkım tribini olurum. Düşünür düşünür sıkıntıya girersin, armağan olsun diyor. Tansu Kaplan için geliyor.

Yeni yanar Samsun TTP Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan, Mert Seçkin'den A4 koğuşunda bulunan değerlim Yaren Bülbül'e Bir Gün Sana Bir Gün Bana şarkısını armağan olsun. Aynı gökyüzüne bakıp aynı günleri sayarken seni düşünmek bana güç veriyor. Aramızda duvarlar olsa da kalbimdeki yerin değişmiyor. Seni çok seviyorum ve

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda mesaj trafiği yoğunluğuna göre ilk yarım saat içerisinde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi günler, ben Sevim Yeşilyurt, A4'te yatağın kızım Serda Doğan Gül Koku Gül Koğuş arkadaşları, A1'de yatağın Esra Uzun'a, A6'da yatağın Fatma Nur için armağan olsun. Sevim Yeşilyurt'tan kızım Serda Doğan Gül için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. Hayatta bu günleri görmek de varmış ama ben inanıyorum bu günler geçecek. Az sabretmemiz lazım. Biz sadece seni düşünüyoruz. Her zaman aklımızdasın. Bedenen yanında olamazsak da ruhen senin yanındayız. Bunu hiçbir zaman unutma. Allah'ın izniyle seni oradan alacağız. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan. Kübra Ataş'a Gülon parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar, ben Hira Nur Doğan. A4 koğuşunda yatan ablam Zerda Doğan. Ablacığım seni seviyorum, aklın bizi kalmasın. Oralarda kendine dikkat et. Hira Nur Doğan'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, Samsun TTP Kapalı'da C8'de yatmakta olan Hüseyin Çetin. Canım her şeyim, diğer yarım, özlemim her gün, geçen gün. Özlemim her geçen gün daha da artıyor. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle çok özledim seni. Hüseyin Çetin için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Kabak Çocuk ve Gençlik Cezaevinde bulunan Muhammed Himmetli Elbet abim, bugünleri de atlatacağız sabır ve İlyas Can Kahraman, Emirhan Aran'a çokça selamlar olsun. Muhammed Himmetli abim için armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar oğlum Ege, Çelik Koğuş arkadaşı Efe, terlemez için armağan ediyorum bu parçayı. Oğlum Ege, Çelik Koğuş arkadaşı Efe, terlemeze armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Aysel Cılız. Kokusuna hasret kaldığım canım oğlum Soner Cılız'a sesleniyorum. Elbet bu zorluklar da geçecek, güzel günlerimiz olacak ve bir gün mutlaka kavuşacağız. Annen her zaman yanında oğlum, seni çok seviyorum. Penceresi kaldığım şarkısını Soner Cılız'a armağan ediyorum. Yeniden sana sevinirim. Furkan Ziya Uzun, oğluma ve C3 koğuşundaki herkese selam olsun, sevgi ve özlem diyerek mesajını sonlandırmış. Aysel Cılız'dan armağan oluyor. Ahmet Kaya kotamız doldu bu arada sevgili dinleyiciler. Bir isteğimiz daha var. Ahmet Kaya'dan bilginiz olsun. Bundan sonra gelen mesajları başka şarkılarda paylaşayım bizimle lütfen. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha hız verelim mesajlara sevgili dinleyiciler. 22.40 saatlerimiz Samiye Gayrimenkul sponsorluğunda. Selamünaleyküm Taner abi, ben Tokat Erbağ'dan. Efe Kansay, aleykümselam. A20 koğuşuna yatan aslan kardeşim Canüzüm Batuhansa'ya selam ve sevgilerimi yolluyorum. Aslanım dik dur, sen iyisin, biz iyiyiz. Bu güzel parça aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına ve ayrıca başka koğuşlarda yatan Kerem Sekmen, Ahmet Bektaş'a, Caner Buğra kardeşlerime de armağan olsun. Paşa gönlüm Efe Kansay diyerek mesajını sonlandırmış. Tokat Erbağ'dan, hemşerimizden diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, ben Alper Ustabaş. Aileme ve dostlarıma armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor Alper'den.

İyi yayınlar Alihan Coşkun, ben tüm dostlara armağan olsun ve aileme armağan olsun. Beni yalnız bırakmayan içeride herkese armağan olsun. Bu alemin kralı da Alihan Coşkun ve sevdikleri içinde giriyor.

Evet, Mehmet Elmas'tan Savunmasızım şarkısı var sırada. Bakalım kimin için gelecek. C7 koşlu olan Yusufhan Yamanoğlu'na, sevgilim seni çok özledim ben, bıraktığın gibi aynıyım, seni çok sevdiğimi ve yanında olduğumu hiçbir zaman aklımdan çıkarma, seninle bütün zorlukların sonunda en iyisini yaşayana kadar bekleyeceğim. Savunmasızım şarkısını armağan ediyorum diyor Yusufhan Yamanoğlu'na. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A2 koğuşundan Tansu Kaplan farklı koğuşlarda bulunan Eda Büyüktağ Bey dostlarım. Nursana Çanık, Ebru Kurt, Alina Olgun, Asine Vanlıoğlu kadar bile yaptığım dostlarım. Sibel Kaya, Elif Kaya, Büşra Çarcı, Didem, Öz Salih, Hasret Kaya, Gökçe Erdoğan, Seda İkiz, Çiğçin, Zeynep Olgun, Seda Türkmen ablalarım, Aysun Büyüktağ, Ayşegül, Ulaç, Özlem, Dede'ye adresim beni şarkısı Tansu Kaplan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ferdi Deniz, Erdem Güngör. Kuzenleri Ferdi Deniz, Murat Deniz. Çok selamları var bugünlerde geçersen. Her zaman iyi ol. Kavak Seyitifi Kapalı C7 koğuşuna Erdem Güngör'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar gönlümden kalbime sevdiğim. Senin her zaman yanındayız. Bugünlerde elbet geçecek, seni çok seviyorum. Seni kocaman öpüyorum. İyi geceler notuyla gönlümden kalbine armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz.

yayınlar eşim Lütfü Can Elver için armağan olsun sıradaki güzel şarkılar. Sevgini taşımak değil hasretini çekmek zor, yaşamak ya da ölmek değil, seni özleyip de görememek zor sevgilim. Seni çok seven eşin Ceylan Elbir'den.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Beyoğlu Koğuşu'ndan gönül eşim Doğukan Mırık'a gelsin, seni çok seviyorum. 100 yaşımda 100 dünyada seni bulur ve yine seni severdim. Seni her zaman seveceğim. Bugün, yarın, yarından sonra da gelecek her zamanda. Ele de sen sevdam, Allah'ıma emanetsin ömrüm. Al ömrümü, şarkısı armağan olsun diyor. Doğukan Mırık'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Tam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler beraberiz. Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşunda yatmakta olan Gencay Gence, yarininden canımın içi, canım işim, sensiz geçen günlerin, saatlerin sızısını sana anlatamam. Ama biliyorum ki sen de aynı duygular içindesin. Ama bil ki her an aklımda, kalbimde, ruhumda, fikrimdesin. Sen daha olsan, aşar yol olsan yürürüm. Çünkü konu sensin. Sen benim ince çizgim, zaafımsın. Sen benim evimsin. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum kıymetlim. Öpüyorum Leyla gözlerinden. Buz kırığı şarkısını sana armağan ediyorum. Gencay Gence, yarininden armağan olsun diyor.

21.01 saatlerimiz, yeni saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında. İyi günler, Samsu T tipi Kapalı'da yatan Akkent'i Maraz Ali'ye selamlar. Zordayım şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Burak Pancar'dan armağan olsun diyor. Maraz Ali'ye ve sevdiklerine gelsin diyor.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Son saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Rabia Efnan Bağcı. Samsun'da yatan sevgilim Osman Bayrak'a, seninle her zaman her şeye rağmen sevgilim, mesafeler, engeller, zaman, hiçbir şey sana olan sevgimi değiştiremez. Kalbim dün de senindi, bugün de senin, yarın da senin olacak. Seni çok özledim, seni seviyorum güzel kızından. Sana bu şarkı çok uzaklarda diyerek mesajını sonlandırmış, Rabia Efnan Bağcı için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. A23'te yatmakta olan Emir Ocak. Emir Ocak abim, seni çok seviyorum. Unutanın kanı kurusun. Senle ölüme giderim oğlun Ali İbrahim. Oğlundan armağan olsun. Oğlun Ali'den İbrahim Tatlıses'ten neden şarkısını armağan ediyorum. Emir Ocak abime armağan olsun ve tüm dostlara diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan Akkent'i Maras Ali'ye selamlarımı gönderiyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun dostluk ve vefa gönülleri her zaman yakın tutar. Güzel günlerin umudunu hiç kaybetme. En güzel şarkılar sana armağan olsun. Seni seven Burak Pancar'dan selam ve sevgilerle Akkent'i Maras Ali için armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bazı yollar uzun, bazı bekleyişler zordur ama sabırla geçen her gün insanı hedeflerine biraz daha yaklaştırır. İçindeki ışığı söndürme, moralini yüksek tut, gün gelir, bütün zorluklar geride kalır ve geriye sadece verdiğin mücadele kalır. Rabbim gönlüne ferahlık, yüreğine güç versin. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a "Sensiz Yapamıyorum" şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0, ben Özgür Dalbey. Aramızda duvarlar kapalı kapılar olsa da kalbim hep senin yanında. Bu şarkı sana gelsin, her notasında seni ne kadar özlediğimi, seni ne kadar sevdiğimi hissettiği. Sen benim en güzel yanımsın, sen benim en güzel yarımsın, her şeyim. C28'de Resul Dalbey için armağan olsun, aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

İsmail Korata, Akın Aksoy, Gökhan Rokop, Yusuf Güneçoğlu, Umut Efe, Geyik, Halil İbrahim Torun için Onur Payzi, Doğukan Demir Ahmet, Tek Altun, Enes Işıtan, Başka Koğuşlarda Yatan Dostum Kardeşim Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, Ramazan İspiri, Kadir Can Taplan, Mirhan Sayala, Nazım Bilgin, Barış Deniz, arkamızda kalanlara elveda diyerek kaybolacağız. Bugünlerin acısını mutlaka alacağız. İstek parçam Toparlanmam Lazım, Doğukan Kocaman'dan Bahri Yıldırım'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm Taner abi, ben Tokat Erbağ'dan Mevlüt Yalçı. Aleyküm selam Mevlüt. A20 koğuşuna yatan Aslan kardeşimiz Batuhan Sayı'ya selam olsun. Kardeşim iyi ol, iyi bak kendine, seni bekliyoruz, Allah'a emanet ol. Ah kardeş şarkısı Aslan kardeşimiz Batuhan Sayı'ya ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun Mevlüt Yalçı'dan diyor.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz. Son yarım saatimiz ve yarın gecede cumartesi gecesinde beraber olacağız. Bugün İstanbul'dan teknik ekibimiz geldi ve istasyonda, Radyo TV istasyonunda bakımı yaptık. Yayınımızı bir 10 dakika kesip fazla kesmeden, dolayısıyla yazıda da hazırız. İnşallah kesintisiz bir yayınla yayınlarımızı sürdürmeyi devam edeceğiz. Türkiye FM ailesine, emeği geçen herkese, tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum ve teknik ekibe de teşekkürler ve kaldığımız yerden devam edelim. Selamlar, ben Tunahan Uçar. Samsun Kapalı'da C10 koğuşunda yatan Muhammed Ali Tanrı verdi dostum, ölmek vardı dönmek yok. Aslanım az kaldı kavuşmaya. Bu şarkıyı armağan ediyorum diyor Tunahan Uçar.

Yayınlar canımın canı, ailem, hayat seni bana uzaktan izlese de sen benim kimseye anlatamadığım en büyük zaafımsın. Yukosu'nun Merve'si. Seni çok özledim, biz seni çok seviyoruz. Kalbim Derya Bedavacı'dan Gel Bahtım Karbeyazı parçası senden bana gelsin. Gel canımın can yoldaşı, çekilmiyor bu hasretlik seni düşünerek kalbinden öptüm. Ailem Yukon'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Birlikte geçirdiğimiz günleri düşündükçe seni ne kadar özlediğimi daha iyi anlıyorum. Aramızdaki mesafeler ve zorluklar ne olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Güçlü ol. Bu günlerde geçecek, umudunu kaybetme. Seni düşünen, seven ve kavuşacağımız günü bekleyen biri var. O gün geldiğinde yaşadığımız tüm hasret sadece geride kalan bir anı olacak. Sabret kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Bilyener A20'de olan eşim Bırakcan Aslan aşkım Nuray teyzendeyiz. Memo'nun doğum gününü kutladık. Annemin, Bilge teyzenin, dayının, Ayşe'nin, kızların. Çok selam var aşkım. Mektubunu aldım. Bugün ofisi tuttum. Haftaya taşınacağız. Her şey yolunda aşkım. Hayatım. Hayatımdaki tek eksik sensin. Senden geldiğinde her şey bizim için çok güzel olacak. Seni çok seviyorum. Özledim seni şarkısı Bırakcan Aslan'a armağan olsun diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. Evet, toparlıyoruz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Baran Karay çarşamba kapıda yapmakta olan can kardeşim Batuhan. Batuhan Pelin bana selam olsun, ben özgürlüğümü elime aldım. Can kardeşim çok yakın zamanda görüşmek ümidiyle. Batuşum benim yaşım yok şarkısı Aslan kardeşim Batuşum'a armağan olsun diyor. Baran Karay'dan.

0: Evet, sonlara gidiyoruz. Kalpten Kalbe programında varsa mesajınızı sevgili dinleyiciler, hızlı bir şekilde hemen alalım mesajınızı. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Baran Kara. Aleyküm selam. Bir zamanlar kader dili yaptığım abilerim, kardeşlerim, başta Özüm, Can Parçam. Can Parçam, Hakan Kara, Gürkan Sonses, Feridun Sevene, Yakamoz, Bahadır Taplan, Aydın Taplan, Recep Taplan, Yasin, Aslan'a, Ufuk Eşleri. Ufuk Eşleri, Efe Baran Yılmaz'a ve C25'te olan abilerim, kardeşlerim, Ali Şoban'a, Müslüm Oban, Ramazan İspiri, Hasan Türkan, Ersan, Canik'ti, Sercan Canik'ti, Umut Berke, Akbulut, Kadir Kartisi, Kadir Kertisi. Selam olsun, ben özgürlüğümü elime aldım. Rabbim de inşallah size nasip eder. Bu parça sizlere armağan olsun diyor Baran Karadan.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

İyi ki varsınız, iyi yayınlar. Ben Kara Kız Deli Gömleği derler ya bazen Seda'ya, ben o gömleği isteyerek giydim Resul. Herkes git dedi, ben kaldım. Herkes vazgeç dedi, ben seni sevmeye devam ettim. Bu şarkı özleminle geçen günlere ve kalbimdeki yerine gelsin. Kara Kız'dan her şeyim Resul Derbe'ye armağan olsun. Deli Gömleği şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. Ve az sonra son mesajının sonrasında vedamız.

sevgili dinleyiciler, Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz bu güzel gecede. Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan tüm radyo dostlarına ve sevdiklerine armağan oluyor. Hamdi abim, senin için de gelsin sıradaki en güzel şarkılar. Yarın gece cumartesi gecesinde beraberiz. Saat 01'e kadar yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler. Saat 20 itibariyle başlayacağız. Geceye dair son bir mesajımız şu anda ekranınızda, hemen sevenleriyle buluşturalım. Güzelim, bazen sana söylemek istediğim o kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetersiz kalıyor. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Geçen her gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha değerli buluyorum. Yokluğun kolay değil ama sevgine tutunmak bana güç veriyor. Ne zaman seni düşünsem içimde hem bir özlem hem de kavuşacağımız günlere dair bir umut beliriyor. Belki bugün aynı yerlerdeyiz. Belki bugün ayrı yerlerdeyiz ama kalbim her zaman senin yanında. Sakın umudunu kaybetme. Çünkü bazı insanlar beklemeye değerdir ve sen benim için her şeye değersin. Seni özlüyorum, seni seviyorum ve seni daima kalbimde taşıyorum. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, kendine iyi bak. Rabbime emanetsin, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun, yanımdan can iste, ömrümden ömür diyor. İyi yayınlar Karakız'dan, armağan olsun Özgür'e sıradaki en güzel şarkılar diyor.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerinde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka,

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsa, yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kirem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kivrem. Bunca sene boşa ömrü çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Hem

insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Ölüm bana yakın. Canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda. Aklım yavrumda. Yeter felek. Bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

0: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sen aşktan anlamayan, duygusuzun birisin.